Anadolu Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

beni meğerse bilmeden. Geçmişim hayatından bir iz bırakmadan.

Mevsimlerden sonbahardayım. Resimde sapsarı yapraklar, kurumuş dallar, yılgın bir rüzgar ve ne yapacağını bilmeyen bir çocuk var. Aslında sana söylemek istediğim çok şey vardı. Mesela keşke bu kadar büyük sevdirmeseydin kendini. Neyin bedelini ödediğimi bilmiyorum. Her şeye rağmen sana da kızmıyorum, kızamıyorum. Acım durulduğunda bir şarkı söylerim belki. Belki o zaman anlarsın. Bunca hüzün bizde iyi durmadı. Ve bu ayrılık bu aşka hiç

0: kurallarını sunar.
1: Köy ve küçük yerleşim yerlerinde araç hızları düşük tutulmalıdır. Bu bölgelerde yol güvenliği altyapısı sınırlı olabilir. Ani karşılaşmalar ve hayvan geçişleri sık görülür. Bu nedenle dikkatli sürüş zorunludur.

Kaçanlar, sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA mobil veya internet.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K2. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
3: seveceğim. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Reklam.
5: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yepyeni bir günün başlangıcından günaydın herkese. Bugün haftanın ikinci sabahını karşılıyoruz. Takvimler 13 Ekim'i gösteriyor. Ben Didem, hafta içi her sabah olduğu üzere bugün de sevdiğiniz şarkılarla önümüzdeki 4 saati Slow Türk'te paylaşacağız. Güzel bir gün, mutlu bir sabah dilerim herkese.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 80 kötü, Ankara 69 hava kirlilik düzeyi yüksek, İzmir 53 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 55 kötü ve Diyarbakır 62 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: noktalarında.
1: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan.
1: Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Roma'nın 5 günü şimdi raflarda.
2: Mediamarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.
3: Ultra mega premium görüntü kaliteli. Daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır, çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.

Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

13 Ekim Salı'yı gösteriyor takvimler, meteorolojinin verdiği bilgilere göz atalım. Geldik pastırma sıcaklarının sonuna diyor hava. Kuzey ve batı kesimlerde yağışla birlikte hava sıcaklıkları azalıyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceğini söyleyebiliriz. Kuvvetli yağış alan yerler var. Trakya, Ege'nin kuzeyi, Maraş ve çevresi bugün yer yer zaman zaman kuvvetli yağış olacak. Orta Anadolu dışında yurdun tamamında yağmur görülmesi bekleniyor. Aklınızda olsun. Günaydın herkese.

0: Burası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 12 Ekim Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.94 değer kaybıyla 12.151 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.32, euro 55.15'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.613, çeyrek altın 11.215 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: noktalarında.
1: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belki evden DHA içeren omega 3 ailesi. Belki ilk o güvencesiyle. Belki evde yaşamayı
2: seveceğim. Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler, hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan. Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Roma'nın 5 günü şimdi raflarda.
5: Bir ünlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına

Bir düşünür demiş ki, bir doktor olsaydım ve modern dünyanın tüm hastalıkları için tek bir ilaç yazmam gerekseydi, sessizliği reçete ederdim. Bazen sessizliğe çekilmek, yalnızlığın kuytusunda kalmak en iyi arınma yollarından biridir. Şarkılar da bu sabah bize bunu anlatıyor. Yalnızlığı sen seçersen iyidir diyor.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleri elektrik için ısıya ihtiyaç duymaz. Güneş panelleri güneşten gelen enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Güneş panelleri güneşin ısısını değil, güneş ışığını elektriğe çevirir. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.
7: Büyük rahatlık ptr.
8: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Of of of, bu makarna aşmış.
10: Kremasız süt aşmış. Kremasız süt aşmış.
11: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
12: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
13: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
14: Türkcelli'ye bağlat hayata.
15: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
16: Happy.

Geçtiğimiz günlerde okuduğum bir paragrafta diyordu ki, eğer çok fazla her şeye, olmayacak şeylere sinirleniyorsanız sevgiye ihtiyacınız var demektir. Kadınlarda üzüntü gözyaşı olarak, erkeklerde ise daha çok öfke olarak dışa vururmuş. Genellemeler herkesi kapsamaz sonuçta, kişiden kişiye değişebilir. Ama çok fazla sinirleniyorsak sevgiye ihtiyacımız var kısmı benim aklıma çok yattı. Eğer etrafınızda böyleleri varsa ya da siz kendinizde bunu hissediyorsanız, bunu iyileştirme yönünde belki adımlar atmak istersiniz. Paylaşmış olalım. Slow Türk'te paylaştığımız şarkılar da bize iyi geliyor. Çünkü bizim duygularımızı anlatıyor. Bakın şimdi ne diyor.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar. Hep seninle Mitsubishi Elektrik
1: Klima. Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 80 kötü, Ankara 69 hava kirlilik düzeyi yüksek, İzmir 53 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 55 kötü ve Diyarbakır 62 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: Dijital dünya her gün yenileniyor. Maksimum Genç sana dijital platformlarda %50 maksi puan fırsatıyla geliyor. Sen de dijital film, dizi, müzik ve oyun platformlarındaki üyelik ödemelerini Maksimum Genç kredi kartınla yap. Toplamda 100 TL'ye varan maksi puan kazan. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona, Bellona.
2: Her güzele bir Mendus.
3: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare.

İnsan yedisinde neyse yetmişinde de odur derler ya, aslında ben buna pek katılmıyorum. Yaşadığımız her olay bizi değiştiriyor, başkalaştırıyor. Aldığımız darbeler mesela. Öğreniyoruz her defasında, davranışlarımızı değiştiriyoruz, tecrübeleniyoruz. Bir de ateşlerde yanmak vardır ki darbenin birkaç boy büyüğüdür ve o kesinlikle dönüştürür insanı. Olduğu yerden alır, bambaşka bir insan haline getirebilir. Olması gereken budur diyerek kabullenelim her şeyi. Çünkü hayat öyle daha kolay. Bilmem bana katılır mısınız? Snow Türk'te şarkılar da bugün bize birçok farklı duyguyu, birçok farklı hikayeyi anlatıyor. Aralarında katıldıklarımız da var, karşı olduklarımız da var. Ama hepsine keyifle eşlik etmeye devam ediyoruz. Bu salı sabahında Snow Türk'ten günaydın herkese.

0: sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan. Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Romanın 5 günü şimdi raflarda.

0: bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Türkcell'leri bağlan hayata.
3: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

Sevdiğimiz şarkılar en özel seslerle başladık salı gününe. Saat 9'a yaklaşıyor. Birçoğumuzun mesaisi başladı bile çoktan. Herkese kolaylıklar dileyelim. Günü kolaylaştıran şarkıların yanında sizin mesajınız da olsun. İsterseniz bize ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 549 659 66 çift.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sunar.
1: Beyaz renkteki kürkleriyle bildiğimiz kutup ayılarının kıllarında beyaz renk pigmenti yoktur ve derileri siyah renktedir. Kutup ayılarının kürklerindeki tüylerin içi boş ve şeffaftır. Kılların içindeki boşluktaki hava, güneşten gelen tüm dalga boylarındaki ışınları yansıttığından kutup ayıları beyaz renkte görünür.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sundu.

0: kurallarını sunar.
1: Yerleşim yerlerinde araçların azami hız sınırı genel olarak 50 km saattir. Bu sınır yaya güvenliğini sağlamak amacıyla belirlenmiştir. Yol şartlarına göre hız daha da düşürülebilir. Sürücüler hızlarını her zaman kontrol altında tutmalıdır.

0: reklam.
1: Alışveriş listeniz hazırsa maksimumda kazanmaya hazırsınız. Siz de 1-31 Ekim tarihleri arasında İşcep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı marketlerden yapacağınız alışverişlerden 3000 TL'ye varan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi Maksimum.

0: Yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına

0: Şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Arış pırlanta 1906'dan bu yana.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Reklam.
5: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Salı sabahının günaydın mesajları gelmeye başladı. Biz de sahiplerine ulaştıralım. Antalya'dan Özgür selamlarını göndermiş. Çok sevdiğim ilkokul öğretmenim için bir şarkı çalar mısınız? Aysel Hanım'a sevgilerimi iletiyorum diyor elbette. Balıkesir'de Şeyda ve Nurgül bu sabah da iş yerinde kulağımız Slow Türk'ün güzel şarkılarında diyorlar. Kolaylıklar dileyerek armağan edelim. Bursa'dan Nedim içinde olacak şarkımız. Siz de günaydınlarınızla bize ulaşmak isterseniz 549 659 66 00 numaramız.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Gaziantep. Tarihin en şanlı kurtuluş mücadelelerinden birini veren bu şehirde, tarihi yapıları, antik kentleri ve köklü kültürel mirasıyla her yıl milyonlarca misafirlerini ağırlıyor. Tarihi Antep evleri, Bakırcılar Çarşısı, Zeyukma Müzesi, Gaziantep Kalesi, hanlar, kervansaraylar gibi birçok ender mirası ziyaret edebilir. Geçmiş dönemlerde İpek yolunun önemli bir geçiş noktası olmanın etkilerini Türkiye'nin gastronomi başkentinde tadabilirsiniz. Geçmişin dokusunu tüm ruhunuzda hissedeceğiniz Gaziantep'te keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası. En güvenli

İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin

zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Efe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Media Markt.

0: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Şarkılar bu sabahta bizi alıp bambaşka yerlere götürüyor. Bazen geçmiş, bazen olası gelecek hayaller. Yollar da alıp bizi götürüyor. Yıllar önce yollar Enver ve Sevda'yı aldı, İzmir'e götürdü. Hayatlarda kocaman bir boşluk oldu. Yerleri dolmayan dostlara, dostluklara armağan edelim şarkımızı. Enver ve Sevda'ya da İzmir yolunda iyi yolculuklar dileyelim. Eskişehir'den Ahmet, Antep'te yaşayan çok özlediğim can arkadaşım Özlem'e selamlarımı iletir misin diyor elbette. Kütahya'dan Seda, her gün olduğu gibi bugün de sizinleyim, benim için de bir şarkı çalar mısınız demiş. Siz de bize ulaşabilirsiniz. Numaramız 549 659 66 00.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 12 Ekim Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.94 değer kaybıyla 12.151 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.32, euro 55.15'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.613, çeyrek altın 11.215 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
3: Ekspertiz. Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta. Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: var diyenlerde bu hafta 3 numara.
1: Eve vardım Skoda'm, sensiz ne yapardım?
0: 2 numara.
2: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisim, beni anlarsın.
0: 1 numara.
3: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende
0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da çünkü satış sonrası başlayan onlarca Skoda ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
4: Vay! Bu pasta aşmış.
5: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
6: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
10: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
11: Reklam.
12: Kamu spotu.
13: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
14: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
15: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
16: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
15: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
17: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

13 Ekim Salı, sevdiğimiz şarkılar kulağımızda, yeni günü paylaşmaya devam ediyoruz. Ankara'dan Canan, eşim Orkun, yeğenim Batuhan ve tüm Slow Türk dinleyenleri için bizden bir şarkı armağan eder misiniz demiş elbette. Kırkların inden Adile, ofis arkadaşlarımla sizi dinlemeyi çok seviyoruz demiş. Tüm ofis çalışanlarına ve ailesine armağan edelim. Antalya'dan Nisan Nur için de çalacağız bu şarkımızı. 549-659-66-00 WhatsApp numaramız, siz de bize ulaşabilirsiniz.

0: paran çift para.
1: Sen de hemen cüzdanından kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çift para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Bu sabah şarkılarımız bitenleri de anlatıyor, yeni başlangıçları da. Ankara'dan Aysel bizlere ulaşmış, herkese sevgiler gönderiyor. Zonguldak'taki çok özlediği ailesine armağan etmiş. İstanbul Avcılar'dan Pelin için çalacağız bu şarkıyı. Ailesiyle kahvaltı sofrasında herkese güzel bir salı günü dilemiş. İzmir Buca Barış Mahallesi'nde oturan biricik sevgilime buradan sesleniyorum. Onu çok sevdiğimi söyler misiniz demiş Ahmet. İletmiş olalım. 549 659 66 çift 0, siz de bize ulaşabilirsiniz. Zor.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 80 kötü, Ankara 69 hava kirlilik düzeyi yüksek, İzmir 53 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 55 kötü ve Diyarbakır 62 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sundu.

0: programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan. Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
1: Expertise. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bu çorba aşmış.
3: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
4: Her güzele bir Mindus.
5: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
6: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
7: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
8: Türkcell'lere bağlı hayata.
9: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına

0: Slow Türk'te geldik bu sabahın son günaydın mesajlarına. İstanbul'dan Sadık Akman, güzel mesajınız ve sözleriniz için teşekkürler. Gebze'de şu an sizi dinleyen hayatımın anlamı eşim Gülşah'a selam ve sevgilerimi iletir misiniz demiş elbette. Marmaris'ten Turgut Sülek Ankara'da çalışan gönlü güzel kardeşi Talha Akınlar'a armağan etmiş. Uzaktaki kıyamadığıma benden bir şarkı armağan eder misiniz demiş Bahar. İstanbul'dan Hüseyin de tek başına mücadele etmek zorunda bırakılan iyi kalpli insanlar için bir şarkı çalar mısınız demiş. Füsun içinde çalalım şarkımızı ve bu sabah mesajlarıyla bize ulaşıp günümüzü güzelleştiren tüm dinleyenlerimize de armağan edelim bu şarkıyı.
1: Girilir büro bir sebepsiz fırtına, kardeşidir umut aşkın.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.159 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.36, euro 55.28'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.650, çeyrek altın 11.276 liradan alıcı buluyor. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Türkcell'lere bağlan.

0: belli olmadan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona, Bellona.
1: Her güzele bir Mendus.
2: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

Haftanın ikinci gününe başlangıcımızı yaptık. Saat 11'e geliyor artık. Ben Didem. Zaman benim için veda vakti. Birazdan Haluk Sarıtaş sizlerle olacak. Slow Türk'te aşkla kalın.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Gaziantep. Tarihin en şanlı kurtuluş mücadelelerinden birini veren bu şehirde, tarihi yapıları, antik kentleri ve köklü kültürel mirasıyla her yıl milyonlarca misafirlerini ağırlıyor. Tarihi Antep evleri, Bakırcılar Çarşısı, Zeyukma Müzesi, Gaziantep Kalesi, hanlar, kervansaraylar gibi birçok ender mirası ziyaret edebilir. Geçmiş dönemlerde İpek yolunun önemli bir geçiş noktası olmanın etkilerini Türkiye'nin gastronomi başkentinde tadabilirsiniz. Geçmişin dokusunu tüm ruhunuzda hissedeceğiniz Gaziantep'te keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Bora Duran Döndüm'le radyonuzdaydı. 11.09 oldu saatler. Yağmurlu bir İstanbul gününden herkese merhabalar. Haluk Sarıtaş ben. Yaklaşık 4 saat boyunca en romantik şarkılarla yine yanı başınızda olacağım. Mutlu, keyif dolu dakikalar herkese.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Dünyanın yaklaşık 700 milyon ila 600 milyon yıl öncesi arasında bir buzul çağından geçtiği düşünülüyor. Sıcaklığın eksi 40 santigrat derecenin altında olduğu bu dönemde buz katmanının kutuplardan ekvatora kadar tüm gezegeni kapladığı varsayılıyor. Öyle ki bu varsayıma göre sadece okyanusların derin kısımlarındaki su, gezegenin çekirdeğinin yaydığı ısı sayesinde donmadan kalabildi. Bu dönemde Dünya uzaydan parlak beyaz bir top gibi gözükeceğinden gezegenin geçirdiği bu buzul çağı kar topu Dünya olarak adlandırılıyor.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Reklam. Hoş geldiniz.
3: Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
4: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi...

0: Mendus. Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik. Umran Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
2: Kamu spotu.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: kurallarını sunar.
1: Köy yollarında traktör ve tarım araçları sıkça kullanılır. Bu araçlar düşük hızla ilerlediği için sürücülerin dikkatli olması gerekir. Ani sollama kazalara yol açabilir. Trafik kurallarına uyulması güvenliği artırır.

bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar Akbank.

İnsanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Media Markt.

Sensiz Ben Olamam ve Mehmet Ertem Slow Türk'teydi. 11.47 oldu saatler. Artık programı size devredelim. Bakalım bugün hangi şarkılar isteyeceksiniz? 549-659-66-0'a sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Gaziantep. Tarihin en şanlı kurtuluş mücadelelerinden birini veren bu şehirde, tarihi yapıları, antik kentleri ve köklü kültürel mirasıyla her yıl milyonlarca misafirlerini ağırlıyor. Tarihi Antep evleri, Bakırcılar Çarşısı, Zeyukma Müzesi, Gaziantep Kalesi, hanlar, kervansaraylar gibi birçok ender mirası ziyaret edebilir. Geçmiş dönemlerde İpek yolunun önemli bir geçiş noktası olmanın etkilerini Türkiye'nin gastronomi başkentinde tadabilirsiniz. Geçmişin dokusunu tüm ruhunuzda hissedeceğiniz Gaziantep'te keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.

Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun.

bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

0: Slow Türk'te istek hattımız devreye girdi. Hemen sesli mesajları dinleyelim.
1: Her şeyden önce iyi yayınlar diliyorum. Özlem ben. Sıradaki şarkıyı ilk öncelikle kendime, çünkü çok hastayım, bana motivasyon olsun. Daha sonra ekip arkadaşlarım Sefa abi, Aynur ve Beril'e hediye ediyorum. Herkese çok güzel, musmutlu bir gün diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Çok da geçmiş olsun diyelim ve sıradaki şarkıyı size armağan edelim.

0: Deri Duman, Sıla, Acı Bağla radyonuzdaydı. Slow Trip'te Adana'dayız.
1: İyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Teşekkürler.
1: Ben Adana'dan arıyorum. İsmim Muhammed. Bu parçayı eşime armağan etmek istiyorum. Çalarsanız çok mutlu olurum. Emre Fel'den Naçar'ı istiyorum. Teşekkürler, iyi yayınlar.

0: ki varsınız siz ve ekibiniz. Merhaba demek ister misiniz?
1: Merhaba Alip Bey.
2: Merhaba Alip Bey.
3: Merhaba.
4: Merhaba.
0: Sizden Cemal'den Duymak İstiyorum parçasını rica ediyoruz. Çalarsanız çok seviniriz.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 80 kötü, Ankara 69 hava kirlilik düzeyi yüksek, İzmir 53 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 55 kötü ve Diyarbakır 62 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima hava kalite indeksini

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri

0: Yalın akşamüstüyle radyonuzdaydı. Slow Türk'te sesli mesajlar devam ediyor. Bursa'dayız.
1: Haluk Bey merhabalar. İyi yayınlar size ve ekibinize. İyi çalışmalar.
0: Merhaba, teşekkürler.
1: Bursa'dan Süleyman ben. Şu an yoldayız. Hastaneye gidiyoruz. Benim yatışım yapılacak. Yarın sabah bir ameliyatım var. Her durumda olduğu gibi bu durumda da sizi dinliyoruz. Yanımda eşim ve çocuklarımız var. Herkese sağlık diliyorum. Bugünkü isteğimi sana bırakıyorum Haluk Bey. Zaten çaldığınız bütün şarkılar, istekler çok güzel. Herkese tekrar sağlık diliyorum. Kolay gelsin Haluk.
0: Öncelikle çok geçmiş olsun. Bir an önce atlatmanızı diliyorum ve tekrar buraya sesli mesaj göndermenizi bekliyorum. Ve sıradaki tüm şarkıları size armağan ediyorum.

0: çaresi bulunur. Sertab Erener, radyonuz sağdı. Slow Trip'te Kütahya'dayız. Bakalım nasıl bir istek geliyor.
1: Merhabalar, kolay gelsin. Kütahya'dan Seda ben. Pinhani'den Ne Güzel Güldün O Akşam çalabilir misiniz? Çok teşekkür ederim. İyi günler.

0: piyasası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.223 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.36, euro 55.26'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.654, çeyrek altın 11.284 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
8: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
9: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
10: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram slowtürkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an

0: aşk mezara kal.
1: Manuş Baba bu havada gidilmezle radyonuzdaydı. Sesli mesajlar Slow Türk'te devam ediyor.
2: Herkese iyi haftalar diliyorum. Sağlık, mutluluk, huzur diliyorum. Sevgi, saygılarımı iletiyorum. Sizden size bırakıyorum bir şarkı. Armağan ederseniz sevinirim. Teşekkür ederim. İyi ki

Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Dan kampanya katılan Akses'ler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor.

0: Vay, bu tavuk aşmış.
1: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
2: Her güzele bir Mindus.
3: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

0: Slow Türk'te bu salı gününe şarkılar bırakmaya devam ediyorsunuz. Bir Kayseri'ye gidelim. Hemen dinleyicimize kulak verelim.
1: Merhabalar, ben Kayseri'den Mert.
0: Merhaba.
1: Sıradaki şarkıyı eşim İpek ve oğlum Yağız'a armağan ediyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum.
0: O zaman bu şarkıyı ben de sizlere gönderiyorum.

ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Neptün ve Uranüs gibi buz devi gezegenlerinin derinlerinde elmas yağmurları yağıyor olabilir. Bazı bilim insanlarına göre Neptün ve Uranüs gibi gezegenlerin derinliklerindeki yüksek sıcaklık ve basınç koşullarında buz devi gezegenlerde bol miktarda bulunan hidrokarbon bileşikleri parçalanabilir ve oluşan karbon atomları zamanla düzenli bir yapı oluşturarak elmasları ortaya çıkarabilir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: Seni düşündüm Çağla. Doğu Svek Radyo Nusaydı. Slow Türk'te sesli mesajlar devam ediyor. Müslüm Gürses isteği var. Dinleyelim.
1: Merhaba, ben Fatoş. Sizden Müslüm Gürses'ten Seni Yazdım Kalbim adlı şarkıyı çalabilir misiniz? Teşekkür ederim. İyi yayınlar.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
3: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Expertise.
8: Hemen hangi krediye girin?

0: Sibel Can ve APO Kıyamam'la radyonuzdaydı. Sol tüte Can Koç isteği var.
1: Harika, iyi yayınlar. Ben Gerizilen Hapisi. Sizden kardeşlerim ve kendim için Can Koç'tan Gökyüzünde Tutan parçasını rica ediyorum. Çalarsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim.

0: Gökyüzünü tutamam. Can Koç radyonuzdaydı. Slow Türk'te İstanbul'dayız.
1: Haluk Bey selamlar. İstanbul'dan güzel bir sonbahar gününden tüm Slow Türk dinleyicilerine de sevgiler. Sizden Murat Dalkılıç'tan Neyleyim İstanbul'u şarkısını rica ediyorum. Tüm Slow Türk dinleyicileri için olsun.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Gaziantep. Tarihin en şanlı kurtuluş mücadelelerinden birini veren bu şehirde, tarihi yapıları, antik kentleri ve köklü kültürel mirasıyla her yıl milyonlarca misafirlerini ağırlıyor. Tarihi Antep evleri, Bakırcılar Çarşısı, Zeugma Müzesi, Gaziantep Kalesi, hanlar, kervansaraylar gibi birçok ender mirası ziyaret edebilir. Geçmiş dönemlerde İpek yolunun önemli bir geçiş noktası olmanın etkilerini Türkiye'nin gastronomi başkentinde tadabilirsiniz. Geçmişin dokusunu tüm ruhunuzda hissedeceğiniz Gaziantep'te keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: paran çık para.
1: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çift para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: Sırasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Sebebi Yar ve Blok 3 radyonuz sayesinde Sol Türk'te İzmir'deyiz. Duygu, kulağımız sende.
1: Merhaba, İzmir'den Duygu ben. Bugün sizden Aslı Güngör Son Öpücük şarkısını rica ediyorum. İyi çalışmalar dilerim. Hoşçakalın.

0: Son Öpücük, Aslı Güngör geride bıraktığımız isimdi. Bu kez neredeyiz? Adana'ya gidelim.
1: Merhaba Haluk Bey, Adana'dan Ülkü ben. Rica etsem Oğuzhan Koç'tan Bulutlar Esir Olduk parçasını çalabilir misiniz? Şimdiden teşekkür ederim. İyi yayınlar.

0: kurallarını sunar.
1: Yerleşim yerlerinde korna gereksiz yere kullanılmamalıdır. Gürültü kirliliği hem çevre hem de insan sağlığı açısından olumsuz etki yaratır. Korna yalnızca zorunlu durumlarda kullanılmalıdır. Bu kural yaşam kalitesini korumayı amaçlar.

bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar Akbank.

0: sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'ye bağlan.

0: Çıkmaz bir sokakta Semih Cenk radyonuzdaydı. Slow Türk'te sesli mesajlarda Tarkan isteği var.
1: Haluk abicim selamlar, İzmir'den Seyfettin ben. Tarkan'dan Gittin Gidili parçasını çalar mısın? Teşekkürler.
0: Rica ederiz, çalarız tabii şarkını şu an radyonda.

0: aradı ne sordu, vefasız unuttu beni. Gitti gideri Tarkan Slowtürk'teydi. Bakalım sıradaki istek neymiş?
1: Tüm Slowtürk ailesine selamlar, dinleyicilerine selamlar. Sakarya'dan arkadaşımla beraber Gökhan Türkmen Korkak parçasını istiyoruz. Hayırlı günler.

0: Sen Ağlama ve Badem grubu radyonuz saydı. Bakalım sıradaki istek neymiş?
1: Haluk Bey merhaba.
0: Merhaba.
1: Bir soğumaya başlayan havaların da etkisiyle aklımda video klibinin hiç silinmediği bir şarkı var. Hakan Peker, Günahlar. Çalabilirseniz çok sevinirim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Video klibi benim de aklıma geldi. Eller cepte, mavi kot, sarı botlar. Güzel klipti. Hatta karda geçiyordu sanırım. Günahlar'la Hakan Peker Slow Türk'te.

0: çift para.
1: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çift para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
5: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
6: Türkcell'leri bağlan hayata.
7: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
8: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
9: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu Akü bir numara.
10: Reklam.
11: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.
9: Slow.

0: Bu Aşk Fazla Sana. Şebnem Ferah radyonuzdaydı. Yine birbirinden güzel mesajlar gönderip şarkılar istediğiniz her zamanki gibi sesinize, yüreğinize sağlık. İyi ki varsınız Slotruck ailesi. Artık veda vaktim geldi. Haluk Sarıtaş ben. Yarın hafta ortasında yine aynı saatte 11'de bir kez daha buluşmak dileğiyle. Mutlu günler diliyorum hepinize. Hoşça kal Türkiye.
1: Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Sopa böcekleri adlarından da anlaşılabileceği gibi üzerinde yaşadıkları bitki dallarına çok benzer. Dünyadaki en başarılı kamuflaj örneklerinden birine sahip olan sopa böcekleri bu sayede avcılardan korunur.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

Maksimum Genç sana özel indirim ve maksi puan fırsatlarıyla geliyor. Hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, alışverişlerinde bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları yakala. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de. Bu bak.

0: için iyi. Belki evden DHA içeren omega 3 ailesi. Belki ilk o güvencesiyle. Belki evde yaşamayı
1: seveceğim. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.

0: Flow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Geçmişi geçmişte bırakabilenlerin şarkısı Emircan İrek'le bugünkü yayınımız başladı. Herkese merhaba, keyifle dolu, çalışanlar için kolaylıklarla geçecek saatler diliyorum. 19'a dek Slow Türk'te ben Şeyma Şener, bugün de zamanınıza eşlik ediyorum. Hadi başlayalım.

0: Herkes. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arası.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

İllerden yine hava durumu uyarıları var. Tam 8 ilimize var ama özellikle İstanbullular dikkat, fırtına geliyor bu akşam saatlerinden sonra ve yarınki planlarınızı da buna göre ayarlayın. Mümkünse yarın evinizden çalışın. Çünkü bugün aralıklarla görülecek yağışların gece saatlerinden, yani tam olarak 23'ten sonra etkisini artıracağı, yarın sabah 9'dan itibaren de kuvvetli fırtınayla birlikte sağanak yağmura dönüşeceğini yetkililer söylüyor. Yani geceden başlayan bu soğuk ve yağışlı hava sabah fırtınaya dönecek. Böyle bir yeni güne uyanacağız İstanbul'da.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.250 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.36, euro 55.27'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.648, çeyrek altın 11.273 liradan alıcı buluyor. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

içimden. Kim her zaman daha çekici görünmek istemez ki? Karşı tarafa, karşılaştığımız insanlara daha çekici ve güvenilir bir görüntü sağlamak için birçok şey yaparız. Halbuki yapmamız gereken sadece gülümsemek sevgili dinleyiciler. Size de öyle gelmiyor mu? O gülümseyen, enerjisi yüksek dediğimiz özgüvenli görünen kişiler her zaman bir ortamda önce ilginizi çeken insanlar olmuyor mu? İşte uzmanlar bunu ispatladılar. Araştırmaya göre mutluluk ifade eden yüzler insanlara daha çekici ve güvenilir görünüyor. Başkalarının gülümsemesini taklit etme eğilimi de bu kişilere duyulan güvenle ilişkili bulunmuş bu araştırmaya göre. Yani çoğunlukla siz gülümsediğiniz zaman karşınızdaki insandan da aynı dönütü alıyorsunuz. O da gülümsüyor ister istemez. İşte bu karşıya verdiğiniz güvenin bir sonucu diyor uzman.

İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Her güzele bir Mendus.
3: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

Hani aşk olan bir şarkı, sözleri bu kadar güzel. Bir de Gökhan Türkmen şarkısı olunca aşkın frekansına da en çok yakışanlardan biri oluyor haliyle. Ve Barış Akarsu'yu anacağız en sevdiğimiz şarkılarından biriyle. Bu sırada da dinleyicilerimiz ne durumda artık biraz öğrenelim istiyorum. Mesajları alalım. Akşam üzeriniz nasıl geçiyor? Şarkıları kimlerle paylaşacaksınız? Nerelerden dinliyorsunuz? Hadi hemen yazmaya başlayın. Birazdan mesajları okuyalım. 549-659-66-0 549-659-66-0 WhatsApp numaram.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 80 kötü, Ankara 69 hava kirlilik düzeyi yüksek, İzmir 53 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 55 kötü ve Diyarbakır 62 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima hava kalite indeksini sundu.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: Alışveriş listeniz hazırsa maksimumda kazanmaya hazırsınız. Siz de 1-31 Ekim tarihleri arasında İşcep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı marketlerden yapacağınız alışverişlerden 3000 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.

0: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Ve artık mesajlarımızı okuma zamanı da geldi. İlk selamımız Erzurum'dan Melik Aykut. Nöbet sonrası eve dönüşte sizleri dinliyoruz demişler. İyi yolculuklar şimdiden. İyi dinlenmeler Kürşat. Yakınlarımızdan Caddebostan'dan selamlarını gönderiyor. Her gün sizin eşliğinizde çalışıyorum ve çok keyifli oluyor demiş. Güzel bir şarkı gönderelim kendisine. Motosiklet üstünde her gün sizi dinliyorum. 90'lar nesline sevip de kavuşamayanlara bir şarkı istiyorum diyor Fatih. İstekçi almıyoruz ama 90'lardan güzel şarkılar var önümüzdeki dakikalarda. Tüm 90'lar nesli için çalacağız. Belki

0: Burası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.208 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.36, euro 55.29'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.630, çeyrek altın 11.242 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Sağlığın için Anadolu Sigorta sağlık sigortası var. Kaybetmek yok.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertise.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
6: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
7: Mediamarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir.
8: Mediamarkt.

Yaşadığımız duygu o kadar yoğun oluyor ki bazen içerisindeyken o aşkın ne kadar olduramadığımızı kabullenmek istemiyoruz. Ama şöyle bir zaman geçtikten sonra uzaktan baktığımızda nasıl olduramadığımızı çok daha net görebiliyoruz. Bu durumu çok güzel anlatmış Acı Balz Dedük Liman ve Sıla'dan. Almanya'dan selamlarını göndermiş dinleyicimiz. Yağmurlu bir günden selamlar Sıla Türk ailesi diyor. Ay doğdu vahdi, o da bizi yolda dinliyor. İyi yolculuklar. Birazdan diğer mesajlarla burada olacağım.

0: kurallarını sunar.
1: Köy yollarında hayvan geçişlerine dikkat edilmelidir. Özellikle gece saatlerinde görüş mesafesi azalır. Sürücüler hızlarını düşürmeli ve dikkatli ilerlemelidir. Bu davranış kazaları önlemeyi amaçlar.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
3: Çünkü meteorlar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan...

0: Sütaş Ayran. İçtikçe iyi hissedeceksin. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Programımızın yepyeni bölümü, ben Şeyma Şener, sizlerleyim ve mesajlarla devam edeceğiz demiştik. Son iki mesajımızı da iletmek istiyorum. Ankara'dan Aydın, kalbimin ritmi, kraliçemi çok sevdiğimi söyleyip onu üzdüğüm için de çok özür diliyorum. Sıradaki şarkıyı da onun için istiyorum demiş. Umuyorum bu özür ve güzel şarkılar işe yarar. Bursa'dan Emirhan, yağmur eşliğinde tasarım yaparken sizleri dinlemek çok güzel oluyor. Canım eşim Tuğba Kılıç'a kucak dolusu sevgilerimi gönderiyor. Onu ne kadar çok sevdiğimi bir kez daha söylemek istiyorum. İyi ki hayatımdasın sevgilim diyor.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Gaziantep. Tarihin en şanlı kurtuluş mücadelelerinden birini veren bu şehirde, tarihi yapıları, antik kentleri ve köklü kültürel mirasıyla her yıl milyonlarca misafirlerini ağırlıyor. Tarihi Antep evleri, Bakırcılar Çarşısı, Zeugma Müzesi, Gaziantep Kalesi, hanlar, kervansaraylar gibi birçok ender mirası ziyaret edebilir. Geçmiş dönemlerde İpek yolunun önemli bir geçiş noktası olmanın etkilerini Türkiye'nin gastronomi başkentinde tadabilirsiniz. Geçmişin dokusunu tüm ruhunuzda hissedeceğiniz Gaziantep'te keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası. En güvenli

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bende Skoda var diyenler de bu hafta 3 numara.
2: Eve vardım Skoda'm, sensiz ne yapardım?
1: 2 numara.
3: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisim, beni anlarsın.
1: 1 numara.
4: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende
1: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da çünkü satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
5: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla

0: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'ye bağlan hayata.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
6: Her güzele bir Mendus.
7: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

diyoruz. Sonbaharda yerini kara kışa bırakıyor. Sadece İstanbul değil, birçok ilimiz için uyarı var demiştik. Zorlu hava koşullarından etkilenecek yerler, genelde en çok adalar sıkıntı yaşıyor biliyorsunuz. O yüzden Çanakkale civarında yaşayanlar için bu gelişmeyi de paylaşayım. Yarın Kabatepe, Gökçeada ve Geyikli Bozcaada hatlarındaki tüm feribotlar, tüm feribot seferleri iptal edilmiş, yaşanacak olumsuz hava koşulları sebebiyle. Bakalım biz yarın neler yaşayacağız fırtınalı bir günde.

0: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA mobil veya internet bankacılığı üzerinden hemen başvurun. Garanti
1: BBVA. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
3: Ekspertiz. Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
4: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
5: Türkcell'lere bağlan.

0: Eğer petrol ofisi uygulamasında.
1: Sen ne ister ister ol. Her güzele bir Mendus.
2: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K2. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
4: seveceğim. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

Bir yakınınız derdini anlattığı zaman karşınıza geçip çoğunlukla ona çözüm önerileri sunuyorsunuz değil mi? Neler yapabileceği konusunda destek olmaya çalışıyorsunuz. Bunu tüm iyi niyetinizle yapıyorsunuz ama uzmanlar bakın başka şeyler söylüyor. Onlara göre bazen en etkili destek tavsiye vermek, çözüm önerisinde bulunmak değil, karşımızdakilerin duygularını anlamaya çalışmak. Bunu da yansıtarak dinleme yöntemiyle hissettirebilirmişiz sevgili dinleyiciler. Bu yöntem nedir diyeceksiniz. Kişinin anlattıklarını kendi cümlelerimizle ifade etmeye dayanan bir yöntem. Yani ona sorular sormak ya da çözüm önerileri getiren cümleler kurmak yerine kendi cümlelerinizle onun tam olarak anlatmaya çalıştığı şeyleri tekrarlayabilirsiniz.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Gaziantep. Tarihin en şanlı kurtuluş mücadelelerinden birini veren bu şehirde, tarihi yapıları, antik kentleri ve köklü kültürel mirasıyla her yıl milyonlarca misafirlerini ağırlıyor. Tarihi Antep evleri, Bakırcılar Çarşısı, Zeyukma Müzesi, Gaziantep Kalesi, hanlar, kervansaraylar gibi birçok ender mirası ziyaret edebilir. Geçmiş dönemlerde İpek yolunun önemli bir geçiş noktası olmanın etkilerini Türkiye'nin gastronomi başkentinde tadabilirsiniz. Geçmişin dokusunu tüm ruhunuzda hissedeceğiniz Gaziantep'te keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
3: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

Yarın başlıyor. Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.

0: sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlat hayata.
4: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
5: Paytr. Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belkev'den DHA içeren omega 3 ailesi. Belkev, ilk o güvencesiyle. Belkev'de yaşamayı
6: seveceğim. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Reklam.
8: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa. Slow Türk. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Geldik yine programımızın son bölümüne, yani birçoğunuz için de eve dönüş vaktine, trafiğe çıkanlar için yine zorlayıcı bir yolculuk olabilir. Malum yağmur damlası düşse trafik yoğunlaşır İstanbul'da ve birçok büyük şehirde. Bugün de öyle bir akşam geçirecek olabilirsiniz. O yüzden biz size zamanın nasıl geçtiğini fark etmeyin diye çok güzel şarkılar hazırladık. Hemen kulak verelim. Yollarda olanlara iyi yolculuklar, çalışanlara kolaylıklar, herkese keyifli akşamlar.

0: İş Bankası. 12-17 yaş arasındaki çocuğunuz için ilk imza bankamatik kartına başvurun. Çocuğunuz ona özel iş ceple harçlığını kendi yönetsin. Üstelik ilk imza bankamatik kartıyla 250 TL ve üzeri alışverişlerinde %50 indirim fırsatından yararlansın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Bu çorba aşmış.
6: Kremasız süt aşmış. Kremasız süt aşmış.
7: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
8: Ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan. Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Roma'nın 5 günü şimdi raflarda.
9: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
10: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey

0: Allianz ailemde. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

0: Yarın başlıyor.
1: Boşkar servis, Boşkar servis, iyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar servis noktalarında.
3: Reklam.
4: Kamu spotu. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Yılın sonuna doğru ilerlerken dünyanın en zengin ülkeleri bir kez daha belirlendi sevgili dinleyiciler. Tabii birçok kriter göze alınıyor böyle araştırmalarda. Ülkelerin kişi başına düşen ekonomik refah seviyeleri, nominal gelir, satın alma gücü, çalışma süreleri vesaire birçok kriterin değerlendirildiği bu araştırmalarda son olarak dünyanın en zengin ülkeleri belirlendi ve İsviçre bir numarada yerini aldı. Onu Singapur, ardından Norveç ve ardından da Amerika takip etti. Bu gelişmeyi de bildirmiş olalım.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 13 Ekim Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0.82 değer kazancıyla 12.251 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.36, euro 55.30'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.614, çeyrek altın 11.215 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Alışveriş listeniz hazırsa maksimumda kazanmaya hazırsınız. Siz de 1-31 Ekim tarihleri arasında İşcep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı marketlerden yapacağınız alışverişlerden 3000 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
3: Arış Pırlanta 1906'dan bu yana.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
7: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
8: Türkcell'lere bağlan hayata.
9: Bir ünlünün

0: kartıyla her yerde kazanan sensin.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hmm. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.

0: yarın başlıyor.
1: Boşkar servis, Boşkar servis, iyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar servis noktalarında.

saatler 19'a yaklaştı. Ben bugünkü programın sonundayım. O yüzden hemen son şarkımı da sizlerle paylaşayım. Hafta ortasına ulaştık. Geride kalan bölümlerde konuşmuştuk. Fırtınalı bir çarşamba gününe başlayacağız. Umuyorum keyifle buluşuruz yeniden. Çarşamba gününde de saat 15'te ben Şeyma Şener Slow Türk'te olacağım. O ana dek hoşça kalın. Mutlu akşamlar.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 80 kötü, Ankara 69 hava kirlilik düzeyi yüksek, İzmir 53 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 55 kötü ve Diyarbakır 62 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: kurallarını sunar.
1: Yerleşim yerlerinde araç park edilirken trafik akışı engellenmemelidir. Dar sokaklarda yanlış park etmek acil araçların geçişini zorlaştırabilir. Bu durum hayati risk oluşturabilir. Bu nedenle park kurallarına uyulması zorunludur.

0: yeni lezzetler keşfedilmeyi bekliyor. Maksimum Genç sana kafe ve restoranlarda %20 indirimle geliyor. Sen de iş cepten kampanyaya katıl. Kafe ve restoranlarda hesabı Maksimum Genç kredi kartınla öde, %20 indirimin keyfini çıkar. Hemen iş cepten iş bankalı ol, bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.

0: bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
2: Türkcelli'ye bağlan hayata.
3: Ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan. Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Roma'nın 5 günü şimdi raflarda.
4: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
5: Büyük rahatlık Paytr.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

İstanbul bugün yağmura teslim oldu. Sokaklarda yağmurun sesi, havada o güzel toprak kokusu ve şimdi akşamın serinliğiyle birlikte insanın içine biraz daha fazla işleyen duygular var. Belki sevdiğini özleyenler, belki yalnızlığını bir şarkıyla paylaşmak isteyenler, aşkın, sevginin ve biraz da hüznün frekansındayız. Slow Türk'te Selim Altın'la akşam başladı. Şimdi yağmurun kokusunu odanıza, sevdiğinizin sesini kalbinize taşıyan şarkılarla yayınımı en güzel şekilde başlatıyorum. Gün.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Arktik rengeyikleri geviş getirmeye devam ederken uyuyabiliyor. Yeni keşfedilen bu özellikleri sayesinde sürekli beslenerek kışa hazırlandıkları kısa yaz döneminde yeterince dinlenebilmiş de oluyorlar. Yapılan çalışmada 4 adet Avrasya tundra rengeyiğinin geviş getirdikleri sırada beyin sinyalleri incelendi. Hayvanların geviş getirirken REM dışı uyku olarak bilinen hafif uyku aşamasında oldukları ortaya çıktı.
0: Güneşin olduğu her

Bankası İş Bankası. 12-17 yaş arasındaki çocuğunuz için ilk imza bankamatik kartına başvurun. Çocuğunuz ona özel iş ceple harçlığını kendi yönetsin. Üstelik ilk imza bankamatik kartıyla 250 TL ve üzeri alışverişlerinde %50 indirim fırsatından yararlansın. Ayrıca

0: yarın başlıyor.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
4: Mediamarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.

0: petrol ofisi uygulamasında.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'ye bağlan hayata.
4: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
5: Bellona, Bellona.
6: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
7: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu akü bir numara.
8: Reklam.
9: Kamu spotu.
10: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
11: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
12: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
13: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
12: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
14: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken...

kızıyorum, çok kızıyorum. Üzmek istiyorum seni, canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum, sana da üzülüyorum.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 13 Ekim Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0.82 değer kazancıyla 12.251 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.36, euro 55.30'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.614, çeyrek altın 11.215 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var. Kaybetmek yok.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
4: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
6: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
7: Türkcell'leri bana.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da yol yardımı var. İyi ki bende Skoda var.
1: Vay! Bu tavuk aşmış.
2: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'ye bağlan hayata.
4: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
5: Bu alemde kendini bileceksin, güzel yaşamayı seçeceksin. Belki...
6: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Welker'den magnezyum vitamin B6.

0: Marmara bölgesinde bugün birçok ilimizde ve ilçemizde yağmur vardı. Hala şehirlerde yağmur kokusu kendini hissettirmeye devam ediyor. Islanmış kaldırımlar, toprak kokusu ve camdan içeri süzülen o serin akşam havası. Böyle gecelerde insan aklı daha çok sevdiğine gidiyor. Söylenmemiş sözler, yarım kalmış hikayeler, özlenen insanlar. Slow Türk'te 19. saat devam ediyor. Ben Selim Altın, sizlerleyim ve bu akşama yakışan harika şarkıları çalmaya devam edelim hadi.
1: Çok geç

0: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
1: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona,
2: Bellona. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Slow Türk'te 20. saatte yayınımıza devam ediyoruz. Belki birileri şu anda sevdiğinin yanında, belki birileri de yalnızlığını bir şarkının içinde saklıyor. Ama ne olursa olsun bazı geceler insanın kalbine dokunmayı biliyor. Slow Türk'te 20. saatte Selim Altın'la aşkın, özlemin ve gecenin en güzel şarkılarını dinlemeye devam ediyoruz. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz var. Sizler de yayınıma hoş geldiniz.

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram slowtürkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

Bu güzel salı akşamında sizler için keyifli şarkılar seçtiğimi düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir ama artık benim için veda vakti. Ben Selim Altın. Ben gitsem de hala mesaisi devam eden, işinin başında olan birçok dinleyicimiz var. Onlara kolaylıklar gelsin diyelim. Yarın 19'da yani aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Mevsimlerden sonbahardayım. Resimde sapsarı yapraklar, kurumuş dallar, yılgın bir rüzgar ve ne yapacağını bilmeyen bir çocuk var. Aslında sana söylemek istediğim çok şey vardı. Mesela keşke bu kadar büyük sevdirmeseydin kendini. Neyin bedelini ödediğimi bilmiyorum. Her şeye rağmen sana da kızmıyorum, kızamıyorum. Acım durulduğunda bir şarkı söylerim belki. Belki o zaman anlarsın. Bunca hüzün bizde iyi durmadı. Ve bu ayrılık, bu aşka

0: kamu spotu.
1: Türkiye'nin başarılı gençleri okumak istiyor. Ama her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Onlar okumak istiyor. Okutmak ister misin? Türk Eğitim Vakfı tev.org.tr

0: kamu spotu.
1: Evet delikanlı. Kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi...
1: Bak televizyon hazır.
2: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
3: Kahraman!
2: Ama artık... Bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
1: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Buyur artık.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Radyo Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen

etmeden ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar giderdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.